hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Sıradaki şarkı haftanın hangi gününde olduğunu karıştıranlara gelsin.
1: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Radyo D.

0: içim. Durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Merhabalar, ben Bahadır Tatlıöz. En yeni şarkılarımla Radyo D'deyim. Ben anlamadım.

dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın radyo D'yi yüksek ses kalitesi

Önemli. Heyecan verici. Eğlenceli. Bilgilendirici. Vazgeçilmez. Bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerjik bir öğleden önce için...

0: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
1: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
0: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
1: Geçmişin peşinde...
2: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
1: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
2: Bu baba tarafından.
3: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
4: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
1: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.

0: kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş.

Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tan Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tan Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle. Yok başka hayalim. 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu. Organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Picks. Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19. İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
3: Bayramda Kobilerin yüzü Akbank'la gülüyor. Akbank Mobil'den krediye başvuranlar 3 ay ödemesiz dönem, avantajlı faiz oranları, haftalık veya aylık taksit seçenekleri ve 36 aya varan vadeden yararlanıyor. Detaylar akbank.com'da.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
3: Aracını Trink satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Trink Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
4: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
5: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türkcell mağazası.
4: Türkcell gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
5: Hadi hep beraber Türkcell mağazasına. Hadi.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
8: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.

0: Radio
1: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
2: Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı.

0: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
4: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: 5G ile şimdi de evleri 5'liyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
2: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
3: Bayram coşkusu vatanda. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında Intel Core i5 işlemcili Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 39.999 liraya. Segway Ninebot F3 Pro 1200 watt elektrikli su kıtır 39.999 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır.
4: Lazım olduğunda hemen çekerim.
5: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen Pırlanta ve Allianz kataloğu şimdi iddialı fiyatlarla Atasa mağazalarına geldi.
7: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: makinası sizinle.
1: İrfan Aslanhan.
0: Radyo makinası hafta içi her gün 17-20 arası Radyo D'de.
2: Radyo makinası.
3: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
2: Reklam.
4: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun, alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin, harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool. Havası onda, kontrolü sizde.
5: Her gün aynı yoldan gitseniz bile çok farklı hissetmeye hazır mısınız? 145 beygir gücündeki 1.6 TGDI motoruyla yeni Omoda 5 Ultima şimdi 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5, yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: İki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
8: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank.

0: Kurumsal Diyalog'da. Önce halk, sonra
1: bankayız, Halkbank. Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19. İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Akyaka. Gökova Körfezi kıyısında bulunan Akyaka, Türkiye'de karavan kültürünün en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Çam ağaçlarının arasında konumlanan kamp alanları, denize yakın yapısıyla kamp ve karavan yolculuklarına konforlu bir ortam sağlıyor. Gün içinde Azmak Nehri çevresinde vakit geçirmek, akşamsa doğanın içinde dinlenmek isteyenlere Akyaka rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
5: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
6: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum.
7: Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
5: Geçmişin peşinde.
8: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşin annemle ilgisi yok.
5: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
8: Bu baba tarafından.
9: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
10: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
5: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
11: Reklam.
12: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
11: Reklam.
13: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
14: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
15: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
16: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
17: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
18: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
5: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etstur.com'da.
1: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi
2: benim. Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G Otomatik Vites, Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon

0: 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Süper Loto bu zamana kadarki en süper ikramiyeye ulaştı. 800 milyon lirayı aştı. Süper Loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira para fara hediye. Üstelik para faralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde para fara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
3: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
2: Bana göre yenilikçi olmalı.
3: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
4: Bana göre vizyoner olmalı.
5: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
1: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
6: Sağlam bankacılık.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
11: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
12: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
13: Yoksa sorun değil.
12: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir, yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
11: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
14: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Superbox 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
1: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Radyo D Hava Durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19. İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bre. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Selectum otellerinde kaçırılmayacak yaz fırsatları başladı. İster Bodrum, ister Antalya, rüya gibi bir tatil seni bekliyor. İstediğin konsepti seç, Selectum ayrıcalığını yaşa. Detaylar etsetur.com'da.
4: Reklam. Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun, alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin, harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool, havası onda, kontrolü sizde.
5: Hep güzel çay, duş çay.
6: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.

0: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe.
6: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
7: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
6: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
7: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
8: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

İyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Umarım gün hepimiz için güzel geçer ve siz her nerede olursanız olun, bu hafta sonu tatilinde de biz sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkılarıyla zaman mekan fark etmeksizin her an bulunduğunuz noktadayız. Ben Çağlar Demirel, bir kez daha keyifli günler herkese. Yok ki.

Nereden cumartesi olunca merak edilen şeylerden biri de yurt genelinde hava durumu. Çünkü tatil planlarımızı harekete geçirmek için açık hava ama kapalı mekanlar tercihimiz olmalı. Yurt geneli bugün itibariyle ta ki salı gününe kadar gök gürültülü, sağanak yağışlı gözüküyor. Aman dikkat diyelim. Yağışlara karşı da tedbiri elden bırakmayalım ama biz her zaman söylüyoruz. Hava şartları her ne olursa olsun dört mevsim tüm rengi bir arada müziğin ve eğlencenin frekansında yaşamaya devam ediyoruz. Buna en güzel örneklerden Tarkan, anılarla yaşamakla şimdi burada Radyo D 104'te.

0: Daha sonra Radyo D'de en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstour.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
2: there. Reklam. Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
3: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
2: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
3: Abicim.
2: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
3: Abicim.
2: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan.
4: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
5: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2.000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Şansa kalmaz işiniz,
8: Umran Oto Ekspertiz. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
9: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum.
8: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil.

0: de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Bayram coşkusu vatanda. 22 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında TCL MT42X Multime Family Watch 2 akıllı saat siyah sarı 6199 lira. Üstelik bu saati alanlara seçili Oral-B diş fırçası modellerinden biri hediye. JBL

havaların ısınmaya başlamasıyla yeni projelerde bir bir karşımıza çıkmaya devam ediyor. Onlardan biri de geride bıraktığımız Nisan ayının son haftasında geldi. Sertab Erener kariyerinin iz bırakan albümlerinden Kırık Kalpler'in 10. yılını özel bir projeyle kutluyor. Ve tam 10 yıl sonra yıl dönümünde tekrar stüdyoya girdiğim, baştan sona kaydettiğim albümü şimdi sizinle paylaşmaktan dolayı çok mutluyum sözleriyle de bu projeyi bizlerle buluşturdu. Şimdi 10. yıl dönümü projesinden Tek Başıma isimli şarkısıyla Sertab Erener burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D100.

Radyo D'de farklı tarzlarda yeni isimleri de sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Özellikle fantezi tarzlı popüler müzik listelerinde şu son dönemde ilgiyi üzerine çeken bir isim diyebilirim. Serkan Nişancı, söz ve müziği ve prodüktörlüğünü Yiğit Mahzune'nin yaptığı yeni şarkısı Eller Üzerle. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: hafta sonları keyifli tatiller herkese. Kulağınız burada olsun dakikalar sonra. Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
3: Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...

0: Bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerde sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Kompas, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil budur hissi.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.

0: Vatan. Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Kamu spotu.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

şarkı sözleri ve aynı zamanda besteleriyle ikisinin de özellikle adı ön planlarda. Ve bu ikili geride bıraktığımız Nisan ayının son haftası da yine özel bir projeyle bir araya geldi. Düet bir proje. Aynı konudan bahsediyorum. Söz konusu olan bir yanda Oğuzhan Koç ve diğer yanda Çağrı Telkıvran ve bu ikiliden Bitmedi Senelerce isimli şarkıları. Şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Sana

0: Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Akyaka. Gökova Körfezi kıyısında bulunan Akyaka, Türkiye'de karavan kültürünün en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Çam ağaçlarının arasında konumlanan kamp alanları, denize yakın yapısıyla kamp ve karavan yolculuklarına konforlu bir ortam sağlıyor. Gün içinde Azmak Nehri çevresinde vakit geçirmek, akşamsa doğanın içinde dinlenmek isteyenlere Akyaka rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
2: Radyo T.
3: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip Zetes Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
5: Bayram heyecanı Teknosa'da. Dreamy D20 robot süpürge Tekno Club'a özel 15.999 lira.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
7: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
6: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
8: Opet doldur kazan.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara'da.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edin. Havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
4: hep edin. Havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
0: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.

Özellikle dijital dizi platformunda bu aralar izlenilen bir dizide bir hayli soundtrack çalışması ile ilgiyi üzerine çekti Neco. Halbuki bu şarkıyı 77 yılında seslendirmişti ama yıllar sonra şarkı popüler oldu. Aslında bu şarkı 76 yılında yine popüler müziğe Türkçe sözlerle Fikret Çeneş'in yazmış olduğu sözlerle adapte edilen bir şarkı Fransızcadan adapte edildi. Ve yıllar sonra Deniz Seki bu şarkıya yeniden hayat verdi. Söz konusu olan Seni Bana Katsam Burada müziğin ve eğlencenin frekansım Radyo D104'te. Ve sen...

hemen hatırlatmakta fayda var. Sosyal ağ hesaplarımızı takip ederek yine Radyo D içeriklerinden anında haberdar olabilirsiniz. Müzik paylaşımlarımız, yarışmalar, anketler, sürpriz hediyeler ve eğlenceli içerikler ve bizim hakkımıza daha birçok şeyi yine tek bir isim altındayız. Radyo D104 hesabıyla Instagram, Facebook ve X'ten de ulaşabilme imkanına sahip olabilirsiniz. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyilerle geri dönüyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Allah! Allah!
2: Gel.
1: Korkma.
3: Kardeşini görmeye giden Zeynep'e büyük şok.
1: Buradayım, bırak kardeşimi.
4: Abla, gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen.
3: Zeynep'ten gözü kara hamle.
2: Ah! Zeynep!
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
5: Reklam.
0: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da.
8: İlerisi bilin.
9: Smokin bizim işimiz.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
5: Sağlam bankacılık.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2.000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

0: Radyo D. Öncelikli yayın.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunda

motorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Radyo D'desiniz bir kez daha, iyi hafta sonları herkese. Şimdi 24 Nisan'da 11 şarkıdan oluşan Ruh Hastası adını verdiği albümünü bizlerle buluşturdu. Hatta geçtiğimiz günlerde de Stüdyo D'de Fatih Uslu ile özel bir söyleşi gerçekleştirdi. Kaçıranlar varsa podcast kayıtlarını hem Radyo D 104 Spotify profil hesabından ve radyod.com adresinde yer alan podcastler bölümünden dinleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Ersay Üner'den bahsediyorum ve bu albümün sevilen şarkısı Olacak Gibi Değil'le şimdi burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te. Ben...

popüler müzikte yıllarını geride bırakmış birçok ismin şarkılarının yer aldığı proje albümler karşımıza çıkıyor. Onlardan biri de özellikle Teoman Şarkıları albümü diyebilirim. Sevilen Teoman şarkılarını birçok isim tarafından seslendirdiğini bu albümde görebiliriz. Ve bunun en güzel örneklerinden biri de yine 23 senelik bir şarkıya yeniden hayat verdiği 21 Mart'ta da bu albümün şarkısı olarak da popüler müzik listeleriyle buluştu. Buray'ın O Teoman isimli Sevilen Şarkıları albümünde yer alan Kupa Kızı Sinek Valisi. Burada müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.

0: Dakikalar sonra Radyo D'de en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
2: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.
5: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
6: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
5: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
6: Abicim.
5: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
6: Abicim.
5: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
7: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
8: Bayram alışverişlerinize 3000 TL'ye varan bonus Denizbank kredi kartlarında. Giyimden kozmetiğe, elektronikten seyahate, beyaz eşyadan konaklamaya kadar birçok sektörde yapacağınız ikinci ve sonraki her 5000 TL ve üzeri alışverişinize 500 TL, toplamda 3000 TL bonus Denizbank'tan hediye. Deniz kartımı indirin, kampanyalara katılın, avantajları kaçırmayın. Son gün 31 Mayıs. Detaylı bilgi denizbonus.com'da. İlerisi bilim.
9: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
10: Tatil Budur hissi.
11: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
12: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
13: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
14: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
15: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
16: Telefon deyince vatan. Opet'te

0: De her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yine geçtiğimiz haftalarda da stüdyoda ya da çok özel bir söyleşi gerçekleştirdik. Programın tekrarını hem Spotify'da Radyo D Podcastler bölümünden hem de radyod.com adresinde yer alan podcastler bölümünden dinleyebilir ve Radyo D 104 YouTube hesabından da yine bu söyleşiyi görüntülü olarak izleyebilme imkanı yakalayabilirsiniz. Bora Duran'ın desteklediği Emin Bulut ve Bora Duran projesi. Haberin yok burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te.
1: Gözlerim seni ararken

0: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bregovic. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net, Sigortam.net.
8: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, Ankara.

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Sıradaki parça, modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.

madrigalle ters köşe yaparak farklı bir tarzı yine kendisiyle birleştirdi. Harmanlamayı da kusursuz bir şekilde başaran bir isim diyebilirim. Hande Yener'den bahsediyorum. Madrigal'le beraber yer aldığı Ego isimli şarkıyı geride bırakırken yine son dönemde özellikle AI teknolojisi yani yapay zeka ile geliştirilen şarkılar popüler müzik listelerinde ses getirmeye devam ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri de Ankara Ekos tarafından. Beni al şimdi burada. Radyo D104'te.

0: Radyo D'nin özel konseptlerinden biri sıradaki şarkı konsepti. Siz hayatın içinde yaşadığınız, tebessüm ettiren, beğendiğiniz sloganları bizlere gerek Radyo D 104 Instagram sayfamızdaki posterin altına yorum olarak yazıyorsunuz ya da 0549 204 0104 numaralı Radyo D WhatsApp hattına bize yolluyorsunuz ve biz de o yorumları alıyoruz. Sıradaki şarkı konseptiyle sizlerle buluşturuyoruz. Eğer hazırsanız işte bize yolladığınız o mottolardan biriyle zaman Radyo D ayrıcalığıyla sıradaki şarkıyı dinleme zamanı.
1: Sıradaki şarkı tam şu an bu radyoyu açanlara gelsin.
2: Radyo D hayatın içinde.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli.
2: Mayıs'ta ETS tatilimi en sevdiğim. Yazın ilk güneşi, sezonun ilk denizi Ege ve Akdeniz'de seni bekliyor. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar ve oteller hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: MG ile İngiltere seyahati hediyeli test sürüşüne hazır mısınız? Hemen MG yetkili satıcılarına gelip ZS Hybrid Plus'ı test edin. MG'nin ana vatanı İngiltere'ye seyahat etme şansını yakalayın. Üstelik Londra'da Arsenal'i kendi stadında izleme fırsatı da sizi bekliyor. Detaylar MG Türkiye web sitesinde.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
6: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
5: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
6: Mutlu Akü bir numara.
7: Güzel ama kesin pahalıdır deyip fiyat sormadan vazgeçmek mi? Tak tak konuşuyoruz. Önce Atasa'ya gidin, sonra karar verin. Yılın beklenen pırlanta ve alyans katı.

0: 1.999.000 TL fiyatı ve 200.000 TL'ye 6 ay %0.99 faiz oranı fırsatıyla. Omoda 5. Yeni nesil, yeni tasarım. Ayrıntılı bilgi omodaceko.com.tr'de.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya. Ankara

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
3: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın.

Hafta ortası haricinde de hafta sonu birbirinden renkli programlarıyla bir başka geçiyor Radyo D'de. O programlardan biri de müzik eleştirileri, arşivciliği, yazıları, araştırmaları ve imza attığı belgeselleriyle popüler müzik sektörünün tanınmış isimlerinden biri kendisi Yavuz Hakan Tok. Konuk bölümlerine ve zengin içeriğine sahip Yeter Ki Müzik Olsun isimli sıra dışı programı her cumartesi saat 20'den 22'ye müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D104'te günlerden cumartesi olunca da Yeter Ki Müzik Olsun programını da kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Zakkum'la müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de en iyileri dinlemeye devam.

0: Radyo D olarak yayın teknolojilerinde de önde olmaya devam ediyoruz. Mesela DAB Plus ve Radyo D'nin mükemmel uyumu, fark yaratan yayıncılığını seninle buluşturuyoruz. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB Plus'la frekans arama derdi ve cızırtı parazit olmaksızın bizi Radyo D'yi yüksek ses kalitesiyle dinleyebilirsin. Üstelik aracında da DAB Plus fonksiyonunu seçtiğinde İstanbul'da da Radyo D 104'ü 4. kanaldan kesintisiz dinleyebilme imkanı yakalayabilirsin. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Şimdi bu hatırlatmanın ardından bu kez Bahadır Tatlıöz en yenisi Ahkam'la burada. Radyo D 104'te.
1: Bir saçına bir de gülüşüne yükseldim. Bir bakışa yoluna da gül serdim. İlacı bulunamadı bu derdi. Derdini sevdim.

0: dakikalar sonra Radyo D'de en iyileri dinlemeye devam ediyoruz. Ayrılmayın. Radyo D.
1: Reklam. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için etstur.com'u ziyaret edin. Kalista forever and love is always
2: there. Reklam. Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminevi, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: da 25 bin lira harcamaya 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Futbol heyecanı Teknosa'da. TCL 55 inç 139 ekran 4K Ultra HD Google QLED TV Tekno Club'a özel 42.999 lira.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın.
7: Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

Hafta içi her gün ve her cumartesi saat 12'de popüler müziğin en iyi örneklerini birlikte dinliyoruz. Ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Çağlar Demirel gidiyorum. Yeni saatle beraber bu arada hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğin en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı Radyo D Top 20 listesi her cumartesi saat 15, tekrar pazar saat 12'de radyonuzda. Bakalım bu hafta Fatih Uslu'nun sunumuyla Radyo D Top 20 listesinin zirvesinde kim yer alacak? Merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız burada. Müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D 104'te olsun. Bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller herkese. Geceyine...

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
5: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
6: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
7: Evde bir Boyner havası. İster kendin, ister sevdiklerin için yapacağın seçili kozmetik alışverişlerinde bayrama özel %25'e varan indirim Boyner'de. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 26 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında. Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın.
8: Handi Kredi.
9: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel Bankart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL Bankart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Burası Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Ben Fatih Uslu. Hepinize iyi tatiller. Bu hafta boyunca en çok dinlediğimiz, en sevdiğimiz 20 şarkıyı 20'den 1'e doğru geri sayacağız yine. Radyo D Top 20'ye hoş geldiniz. Ve bu hafta 20 numarada Sezen Aksu vardı. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yepyeni bir albüm yayınladı. Ve bu albümden Aşk Dansı adlı parçası bu hafta listemize 20 numaradan yeni giriş yaptı. Ben Fatih Uslu ve şimdi ise Radyo D Top 20'de Simge ile geri sayım devam edecek. Hafta içi 22-24 arasında dinlediğiniz sahne programında duyabileceğiniz parçalardan biri bu. Çünkü bir canlı performans kaydı. Kalpsiz Bir Serseri ve Simge bu hafta Top 20'de 17 numarada.

Sefo ve en son yayınladığı solo parçasıydı. Biraz da duygusal bir parça. Yine Seni Severdim radyonuzdaydı ve bu hafta listemizde bir basamak yükseldi. Haftanın 16 numarasıydı. Şimdi sırada Sıla var. Bu hafta iki basamak geriledi. 15 numarada Radyo OTE'de. Sıla'dan Hayran.

Müzik sektörümüzde bazen böyle bir anda şaşırtıcı durumlar görünebiliyor. Bir şarkıyla bazen en popüler konuma gelebiliyorsunuz. İşte bu isim öyle oldu. Son zamanların en popülerlerinden Serkan Nişancı, ismini duymayan kalmadı sanırım,

0: arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
3: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
5: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
6: Ben QNB'ye geçiyorum.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
8: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
13: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
14: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
15: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
14: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL, toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
16: Nissan'da bahar coşkusu. İkonik tasarımıyla Nissan Juke şimdi %75 ÖTV avantajıyla 1 milyon 699 bin TL'den başlayan fiyatlarla ve 240 bin TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi fırsatıyla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
17: Reklam.
18: Radyo D.
19: Radyo D Top 20.
20: 12 numara.

0: Mabel Matiz yeni şarkısıyla adım adım zirveye doğru yükselmeye devam ediyor. Bu hafta 7 basamak yükseldi. İnanılmaz bir yükseliş. 12 numarada Mabel Matiz'den Dağılıyorum Olaysız dinledik. Ve şimdi ise birazdan ilk 10'la devam edeceğimiz için 20'den 11'e doğru kimler hangi basamakta kısa kısa hatırlayacağız beraber. Ayrılmayın. Radyo'da Top 20.
1: 20 numara.
0: Sezen Aksu ve yeni şarkısı Aşk Dansı bu hafta listemize 20 numaradan yeni giriş yaptı.
2: Umurumda mı dünya batsa da yarın sevgilim ısıp gitse de bu aşk dansı da.
1: 19 numara.
0: Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden Üzgünüm bu haftanın 19 numarasıydı.
2: Üzgünüm ben sana kalbimi veremem.
1: Numara.
0: Sefo ve İrem Derici işbirliği Senden Kalanlar bu hafta Top 20'de 18 numarada.
1: 17 numara.
0: Canlı performans kaydıyla Kalpsiz Bir Serseri ve Simge bu hafta iki basamak geriledi 17 numarada.
2: Saklama korkup da sevgeni ben gibi baksana şarkı.
1: 16 numara.
0: Yeni solo şarkısı Yine Seni Severdim ve Sefo bu hafta bir basamak yükseldi 16 numarada.
2: Yaralarımı sardım da yıllar oldu ve kendime.
1: 15 numara.
0: Sıla bu hafta iki basamak geriledi. Listemizde 15 numarada Hayran.
2: Hep mi ıska insanız usta anla bir kez beni sen de susta hasta oldum hayran diye yaz beni.
1: 14 numara.
0: Üzülmedim ki ve Semih Cenk bu şarkısıyla aynı yerini koruyor bu hafta 14 numarada.
3: Üzülmedim ki, üzülmedim ki, kaderimdir dedim. Üzülmedim.
1: 13 numara.
0: Son günlerin popüler ismi Serkan Nişancı ve şarkısı Eller Üzer bu hafta 13 numarada.
2: Sen eller üzer seni dayanamazsın, bu dünya yeter dayanamaz.
1: 12 numara.
0: Mabel Matiz yükselmeye devam ediyor. Yeni şarkısı Dağılıyorum Olaysız bu hafta 12 numarada.
2: Ara sıra gel bize gel de bir kal. Aralı bu pencere gökte şimal.
1: 11 numara.
0: İkilem ve Tuğba Yurt da bu hafta yükselenler arasında. 11 numaradaydı şarkıları içiyorum eterimize.

yaptıkları düet hileliyle gündemdeler ve o şarkıda eminim yakın zaman sonra listelerde boy gösterecek. Şimdi bu önceki parçalarıydı Hileli'den, Manifest grubundan söz ediyorum ve söz konusu şarkı Daha iyi listemizin bu hafta 10 numarasındaydı. Ben Fatih Uslu, Radyo'da Etap 20'de geri sayım devam ediyor. Şimdi sırada Göksel var. 3 basamak yükseldi bu hafta ve haftanın 8 numarası Alev Alev.

0: albümden APO düetiydi. Emre Altuğ'dan Serseri dinledik ve bu hafta listemizde bir basamak daha yükseldi. Haftanın 6 numarasıydı. Radyo'da Etap 20'de şimdi çok kısa bir ara veriyoruz. Birazdan kaldığımız yerden devam ve adım adım zirveye doğru yaklaşacağız. Sakın bir yere ayrılmayın. Radyo D.
1: Allah! Allah!
2: Gel!
1: Korkma!
3: Kardeşini görmeye giden Zeynep'e büyük şok.
1: Buradayım, bırak kardeşimi! Abla gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen.
3: Zeynep'ten gözü kara hamle.
2: Ah! Zeynep!
3: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Reklam.
5: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: Ben QNB'ye geçiyorum.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin Evi. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
11: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
12: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
11: Akakçe.
13: Hemen bakıyorum hayatım.
11: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
13: Akakçe.
14: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq, kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
15: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
16: MediaMarkt.
17: Temiz tuvalet arıyorsan, Opet'te duracaksın.

0: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
1: Bana göre yenilikçi olmalı.
2: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
3: Bana göre vizyoner olmalı.
4: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
0: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle Bana Göre Bankacılık, Kuvvet Türk.

0: coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
1: Radyo D Top 20. Radyo D Top 20.
2: 5 numara.

Radyo D Top 20 listemizde zirveyi zorlayacak şarkılardan biri daha. Hani ve Derya Ulu bu hafta ise 3 basamak yükseldi ve 5 numaraya yerleşti. Derya Ulu'dan sonra şimdi Emre Fel dinleyeceğiz. Son aylarda çok popüler şarkılardan bir tanesi ve biliyorsunuz listemizde daha önce zirveyi de görmüştü. Bu hafta 3 numarada karşımızda Emre Fel'den Bir Güldün.

0: Radyo Day'deydi. İşin içinde biraz da tabii yapay zeka var ve ortaya muhteşem bir parça çıkmış elbette. Biz de dinlemeye devam ediyoruz. Listemizin bu hafta 2 numarasında yer aldı. Bakalım bu grup yakın zaman sonra zirveyi görebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. Ama bu hafta zirvede kim var? Bunu birazdan göreceğiz ve dinleyeceğiz. Öncesinde 10'dan 1'e doğru listemizde kimler hangi basamaktaydı? Gelin kısa kısa bir kez daha hatırlayalım. Ben Fatih Uslu. Hepinize iyi tatiller.
1: Radyo D Top 20.
2: 10 numara.
0: Radyo D Top 20 listemizin 10 numarasında...

0: 9 numara.
1: Semih Cenk'ten Çıkmaz Bir Sokakta bu hafta 9 numaradaydı. Göksel yeni şarkısıyla 3 basamak yükseldi. 8 numarada Alev Alev.
2: Ben de alev alevim. Bak sana benzedim. Yetmedim yetmedim.
0: 7 numara.
1: Linet bu hafta 2 basamak geriledi. 7 numaradaydı şarkısı Meğerse.
3: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpikleri. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm birlikleri.
0: 6 numara.
1: Emre Altuğ ve APO işbirliği Serseri bir basamak yükseldi. Top 20'de 6 numarada.
4: Gözlerin gibi vurmaz onların mermisi. Zaman geldiyse Azrail olur bizi.
0: 5 numara.
1: Derya Uluğ'da Hani şarkısıyla 3 basamak yükseldi bu hafta. Top 20'de 5 numarada.
2: Hani çok sevmiştin hani sen beni. Ay ay ay ay. Ne değişti söyle.
0: 4 numara.
1: Umur Doma ve Hande Ünsal daha önce zirveyi de görmüşlerdi ve uzun zamandır da ilk 5'te yerini koruyor. Gel şarkıları bu hafta 4 numara.
4: Gel, elin adımı bırak, gel.
0: 3 numara.
1: Emre Fel Bir Güldüm parçasıyla bu hafta bir basamak geriledi. Haftanın 3 numarası. Ankara Eykoz ve Beni Al bu hafta bir basamak daha yükseldi. Zirveye en yakın yerde. 2 numarada.
5: Beni al kendin gibi yak. Sana yangın ama şakalar. Alevin sarsın gönlüm.
0: 1 numara.
1: Ve geldik zirveye. İşte Radyo Etap 20'de 1 numaramız. Bu hafta yine aynı isim. Alena Tilki ve şarkısı Bir Cover. Oyuncak gibi bu haftanın 1 numarası.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre bugün İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 19. İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 24. Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Akyaka. Gökova Körfezi kıyısında bulunan Akyaka, Türkiye'de karavan kültürünün en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Çam ağaçlarının arasında konumlanan kamp alanları, denize yakın yapısıyla kamp ve karavan yolculuklarına konforlu bir ortam sağlıyor. Gün içinde Azmak Nehri çevresinde vakit geçirmek, akşamsa doğanın içinde dinlenmek isteyenlere Akyaka rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
3: Radyo D.
2: Türk pop müziğinin güçlü isimlerinden Tam Taşçı, yepyeni albümü Sende de Benden Var turnesiyle stadyumlarda seninle. En sevdiğin Tam Taşçı şarkılarını stadyum atmosferinde dinle ve söyle.
4: Yok başka hayalim.
2: 5 ve 6 Haziran Giresun Çotanak Stadyumu, 12 ve 13 Haziran Beşiktaş Tüpraş Stadyumu, organizasyon Bayhan Müzik. Biletler Spaso'da. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
5: Reklam.
6: ETS yaz fırsatları başladı.
7: Gel, yeni hazır kaçmasın yaz. Tatilin...
6: Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler. Bankam,
1: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
2: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
1: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Aygaz diyorum.
3: Önce halk, sonra bankayız. Hayatımızın başrolünde halkımız var. 88 yıldır hayatın her sahnesinde üreten, çalışan, hayal kuran halkımızın yanında olmaktan gurur duyuyoruz. Halkbank 88 yaşında. Birlikte nice yıllara. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
5: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.

0: bulaşık makineni çalıştırırken program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi serisi. Seni düşündürmeyen teknoloji.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. Radyo T. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Yağlar Et, Selin Alptekin'le Olmazlar Olur'u sunar.

Frekansınız 104, Radyo D'den Selin Aptekin'le Olmazlar Olur'da yine sizlerleyim. Çok güzel bir hafta sonunda, güzel bir günde. Dilerim herkesin keyfi yerindedir. Ve evet, yeniden hafta sonunuzda, yani cumartesiye uygun bir sohbetimiz olur inşallah. Ne yapıyoruz? Radyomuzun sesini açıyoruz ve Radyo D'ye WhatsApp attığınızda aklınıza hangi soru kurcalıyor, hangi konuda sorun yaşıyorsunuz daha doğrusu, onu yazıyorsunuz Radyo D'nin WhatsApp hattına 0549 204 0104 numarasına ve sosyal medya hesaplarımızdan da bize yorumlar kısmına yazabilirsiniz ve ben de buradan size elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün ne konuşacağız? Bugün soruyla başlamak istiyorum. Ondan sonra zaten o sorudan sonra ilerleyen zamanlarda bir bakarız durumumuza. Ona göre sizinle konuşmaya devam ederiz. Şimdi bir tane hemen WhatsApp hattımızda bir tane soru var. Son dönemde hayat üstüme geliyor. Allah inancımı sınanıyor. Sanki bu konuda nasıl bir yardımda bulunabilirsiniz? Selin Hanım diye bir soru gelmiş. Şimdi böyle sorularda genelde hep dediğim bir şey var benim. Seminerlerimde de ve işte bireysel seanslarda, eğitimlerde de Allah'ın bize verdiği sorunun sonunun kesinlikle geleceğine, yani tek bir sorun oldu da işte ömrümüzü o sorunla geçirmiyoruz. Kesinlikle bitiyor. Ve hatta bununla alakalı da benim İlahi Fısıltı kitabımda, 4. kitabımda şöyle bir şey vardı. Esmalardan da bahsetmiştim. Okuyanlar biliyordur zaten. Yunus 25. ayette Allah kullarını her bakımdan emniyet ve esenlik yurduna davet eder ve kimi dilerse onu doğru yola eriştirir. O yüzden de hani bazı şeylerde en iyi meditasyon tekniği de hadi namazdır deriz ya. Bununla alakalı da çok hani söylemler var. Hatta Mevlana'nın da bir sözü var ya, hani düzenin bozulur, hayatımın alt üst olur diye endişe etme. Nereden biliyorsun? Hayatın altının üstünden daha iyi olmayacağını. O yüzden de Allah bence sizi bir noktaya getirmek için, başarılı kılmak için daha doğrusu, bence rahatlık vermez. Sana kaos verir. Böylece gücü öğrenirsin. Sana fırtınalar gönderir. Böylece büyümeyi öğrenirsin. Sana baskı uygular. Böylece iç huzurun önemini öğrenirsin. Ruhunun rahatsız eden insanları etrafından uzaklaştırır ve sana sonra neden böyle olduğunu gösterir. Yani direkt Allah sana her şeyi sunmaz. Başarıyı önüne sermez. Sadece seni buna hazırlar. Bazen her kapıyı kapatır. Seni cezalandırmak için değil, seni korumak içindir. Seni amacını küçültecek odalardan korur. Çünkü Allah seni inşa ettiğinde seni artık sarsılmaz yapar. Yani bana göre burada da sizin ne hissettiğinizden önemli, büyük bir değişimin olduğu ve size göre bir değişim yapacağını söylüyor bana göre. O yüzden de burada şey var. Engin Geçtan'ın şu sözü de hala hafızamdadır mesela. Her insan kendi benliğiyle yüzleşmeyi göze alabildiği ve değişmeyi istediği oranda değişebilir. O kadar doğru ki. Hadi bu yayınımızla birlikte biraz silkeleyelim kendimizi. Ve sorunlara bir de bu açıdan bakalım. Kesin sonunda güzel bir şey olacak ve ben bunun için sınanıyorum mu sorgulayın derim ben. Olmazlar Olur birazdan devam edecek.

olmazlar olur devam ediyor Selin Aptekin'le. Ben hep şunu söylüyorum bir de. Hani bu sorunun üstüne çok konuşulur aslında ama bazı şeyleri vermiyorsa da zorlamamak gerektiğini düşünüyorum ben. Yani öğrenmek bu konuda çok zor olabilir. Yani bunun için illaki bir zorluk mu yaşamam lazım? Evet, bazen de hayatın amacı bu değil mi zaten? Kolay olmuyor ya hiçbir şey. İlla akışta olmak işte bu noktada çok önemli. Akışta olmak demek hani işte dediniz de olunmuyor falan diye duyar gibiyim. Lakin burada şunu da atlamamak gerek. Bize bir de akıl verdi Allah. Yani birden fazla hatalar yapmak yerine farkındalıkla ilerlemek için hayatımızda şunları yapmalıyız diyebileceğimiz belki bazı maddeler sıralayabilirim size. İşte erken yaşımızdan itibaren işte şunları yapın, işte birden ona kadar maddeler verebilirim falan deyip hani çok çok maddelerle gelen insanları da biliyorum, uzmanları da biliyorum ya da kendini uzman sananları da biliyorum ama bazı şeylerde evet maddelere göre gideceksek onu daha az ve öz yapmalıyız belki de. Az ve öz maddelerle sınırlamalıyız. Çünkü değerinizi fark etmek adına da bu birazdan söyleyeceğim şeyler bence etkili olacaktır. O yüzden de bir düşünün bakalım farkındalığım gelişsin ya da benim ilk önce değerli olup sonra karşıdakine değerli hissettirebilmem için neler yapmalıyım? Üstüme üstüme geliyor demişsiniz yani. Hani belki de üstünüze üstünüze gelmiyordur hayat. Sadece sizi uyandırmak için mücadele ediyordur. Ve uyanmanız için bazı şeyleri duymanız gerekiyordur. Belki öyle bir anda şu an dinliyorsunuz ki şans eseri radyonuz denk geldi. Ya bir müzik dinleyeyim dediniz ve karşınızda beni buldunuz. O yüzden de ya bir şey de arıyordum aslında. Nasıl bir çözüm yolu bulabilirim dediğinizde bir baktınız ben çıktım ve başka bir kanala geçmek yerine bir anda dinlemeye başladınız. Biraz müziğe de ara verip konuşmamı dinlemek belki size iyi gelecektir. Nereden biliyoruz? O yüzden de bunu yaşayıp görmek gerek diyorum. Ve ben de şimdi olmazlar olur devam ediyor deyip birazdan da size maddelere geçmek istiyorum.

0: Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam edecek.
1: Reklam.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket

0: olsa da Samsung tek kapılı derin dondurucu Tekno Club'a özel 19.499 lira.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara. Bankam.com Bank kartıma bir.
5: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
6: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?

0: Milli Takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bayramın coşkusu Bankart'la bir başka. Bireysel Bankart kredi kartınızla 31 Mayıs'a kadar giyim, ayakkabı, kafe ve restoran sektörlerindeki üye işyerlerimizde Bankart POS'undan tek seferde yapacağınız her 5000 TL ve üzeri alışverişinizle 500 TL. Toplam 2500 TL Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyaya Bankart Mobil'den ve Bankart.com.tr'den katılabilirsiniz. Herkese iyi bayramlar. Bankart, seni düşünür o.
2: Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor. Sen

0: Tanıtıcı reklam.
1: Yaklaşan Kurban Bayramı'nda artık her şeyle benim yerime ilgilenilsin diyorsanız tam da sizin için bir haberim var. Bu haber Yağlar Et'ten size özel. Yağlar Online'dan Türkiye'nin neresinde olursanız olun siparişinizi veriyorsunuz ve özel paket halinde istediğiniz her şey kapınıza kadar geliyor. Ayrıca size özel Selin 10 promo kodu ile %10 indirimden yararlanabiliyorsunuz. Yağlar Et, Yağlar Online tüm Türkiye'ye hizmette.
0: Tanıtıcı reklam.

0: Ve Selin Aptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor. Az önce bahsettiğim maddelere hadi gelin biraz göz atalım. Mesela birinci maddemizi şöyle sınırlayabiliriz. İnsanları mesela ikiden fazla aramayın. Eğer açmadılarsa görmüşlerdir. Acaba neden açmadı diye kurmak yerine vücudu sürekli bir belirsizlik stresine sokar. O yüzden de hiç gerek yok. İkinciyi fazla zorlamamak gerekiyor. Diğer maddemiz, hani maddeler halinde gidiyorum ki özellikle dikkatinizi çeksin diye. Çünkü bunlar önemli geliyor bazı insanlara. Mesela asla kendinizi açıklamayın. Eğer buna ihtiyaç duyuyorsanız gücü zaten kaybetmişsiniz demektir. Çünkü bazı insanlar sizin söyleminize güvenmeli. Eğer güvenmiyorsa da dönüp aynada kendinizi sorgulayın. Eğer kendinizde bir sorun görmüyorsanız da demek ki gücü kaybetmişsiniz deyin. Ve karşıdakine deyin ki kendinizi ispatlamaya çalışmak için uğraşmayın. Bu nabzınızı da yükseltir ve sizi savunmasız bir moda sokar. Güçlü bir duruş iç huzuru getirir arkadaşlar. İç huzur ise sağlığınızı korur. O yüzden de açıklama yapmayın. Enerjiniz de sizde kalsın derim ben mesela. Üçüncü maddemiz az yiyin, öz konuşun. Planlarınızı gizli tutun. Kendi vücudunuzun patronu olun. Değerinizi başkalarına ne kadar uyduğuna değil de kendi sağlığın için nelerden vazgeçebildiğinle ölç bence. Bu öyle ölçülür çünkü. Dördüncü maddemiz herkesi memnun etmeye çalışmayı bırakın ya. Saygı onaylanmaktan değil sınırlardan doğar. Yani başkalarının onayını beklemek sinir sistemini sürekli tetikte olmanızı sağlar ve tetikte tutar. Sınır çizdiğin an stres seviyeniz düşer ve bu da hücresel yaşlanmayı yavaşlatır arkadaşlar. Her zaman için sınır çok önemli. Yani çok sevdiğiniz insanlara bile yeri geliyor sınır koymayı bilmiyoruz ondan sonra, ama ona bile sınır koymak gerekiyor. Çünkü bir alanınız var ve bir özel alanınız var. Ona herkesin saygı duyması sizin sınır koymanızla alakalı bir şey. Lütfen sınırınızı koyun. 5 mi 6 mı? Hadi 5 diyelim. Herkese karşı aşırı nazik olmayı bırakın bence. Yani herkese evet demek yerine kendi zamanınızdan çalmamak adına herkese evet demeyin. Ve en önemlisi sağlığınızdan da çalarsınız. Enerjinizi seçici kullanın. Herkese dağıtılan nezaket seni tüketir. Bunu unutma lütfen. Diğer maddemiz, birisi sormadığı sürece bildiklerinizi paylaşmayın. Çoğu insan tavsiye değil sadece ilgi ister arkadaşlar. Başkalarını değiştirmeye çalışmak enerji kaybı ve o enerjiyi bence kendinize kullanın. Çünkü bu enerji size lazım ve birisi sizden yardım istemediği müddetçe de iyi olmak adına onun için iyi olayım demek yerine lütfen size sorulduğunda bir konuda cevap verin. Çünkü siz sormadan, karşıdaki siz sormadan eğer siz bir şey yaparsanız o insana değeri de kalmaz, hiçbir şey de olmaz. Lütfen bunun için kendinizi yormayın, üzmeyin. Ve birisi size karşı bir şey, derdini anlatıyor mesela, örnekle gidelim hatta, derdini anlatıyor ve siz şey yapıyorsunuz, hiç öylece dinleyin. Burada derse ki ya Ayşe, işte Fatma ya da Ayşe, bana bu konuda yardımcı olabilir misin derse bu konuda fikrinizi söyleyin. Ama daha sormadan, o anlattıktan sonra ya bak şunu da şöyle yapsaydın iyi olur derseniz kesinlikle olmaz. Fedakarlığınız yeri gelir keşke yapmasına döner. O yüzden bunu sakın yapmayın. Bunu da ek bir bilgi olarak vermek istiyorum. Diğer maddemiz, ihtiyaç duyulan biri olmaya alışmayın ya. İnsanların seçtiği biri olun. Sizi tüketen değil, size değer veren kişilerle olun. Ömrü uzatan en temel sosyal faktördür bu. Sevdiklerinizle olmak, size değer verenlerle olmak gerçekten. Sevgi rolü yapılmaz arkadaşlar. Sevgi gerçekten hissedilerek yaşanan bir duygu ve karşınızdakiyle sırf siz dinliyorsunuz diye ya da işte bütün enerjisini size boşalttığı için karşısında durmayın. Gerçekten sevgi saygı içerisinde sizinle olmak isteyenlerle olun. Diğer maddeye geleyim, artık sayıyı da unuttum. 8 olması lazım. Planlarınızı kendinize saklayın. Bakın bu en önemli kurallardan bir tanesi bana göre. Onlar hakkında ancak iş bittikten sonra konuşun. Yani bu çok çok önemli bir şey. Bazı şeyleri anlattığınızda çünkü hemen enerjisi ister istemez geliyor ve o enerjiyle olmuyor. Hedeflerinizi anlattığınızda beyin onu başarmış gibi sahte dopamin salgılıyor ve gerçek işi yapacak gücünüz de kalmıyor belli bir süreden sonra. Ama bunu manifestle lütfen karıştırmayın. Yani bu ikisi arasında ciddi bir şey var, farklılık var. Aa hocam zaten işte gerçekmiş gibi söyletiyordunuz vesaire falan. Hayır. Buradaki durum, planınızı söylemeyeceksiniz. Bakın bu çok önemli bir şey. Manifesti de kimseye söylemeden içinizde tutup yapacaksınız. Ama buradakinde ise herkese söylüyorsanız eğer, orada artık onun bir anlamı da kalmamış olacak. 9. maddemiz, bir tane daha söyleyeceğim, ondan sonra bitireceğim zaten. Daima sözünüzü tutun. Güven böyle inşa edilir. Bakın şu anda bizim toplumumuzda ya da yani herkes için geçerli ama bir tık daha yüksek şu sıralar yaşadığımız toplumda güven önemi yani. Kendine verdiğin mesela şu çok önemli, kendinizle başlayın. Bugün 10 bin adım atacağım mesela. Sözünüzü tutun. Öz saygınızı ve biyolojik disiplininizi artırır bu. Bu sağlıklı dopamin dengesi ve uzun vadeli hedeflerine sadık kalmanı sağlar. Bakın bu çok önemli bir şey. Hedeflerinize ilerlemeniz için kendinize de güveninizin olması lazım. Bunu alın başka insanlara güven meselesinde de. Bakın herkes hayatını belli bir noktaya kadar tek başına geldi. Hayatınıza aldığınız insanların da geçmişinde mesela güven problemi olup siz karşısına çıktıysanız eğer, onu anlayışla karşılayın. Güven çünkü çok kolay inşa edilebilecek bir şey değil. Zordur. Sağlam olduktan sonra da inanılmaz güzel olur. Yani güven, saygı, ondan sonra sevgi gelsin. Yani bunlar çok önemli. Son maddemizde size şunu söyleyebilirim. Sadece doğru hissettiren şeyi yapın lütfen. Doğru görüneni değil. Doğru görünen her zaman için yanıltabilir. Ama doğru hissettiğiniz şey size belli bir noktadan sonra nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini çok güzel anlatır. Olmazlar olur birazdan geliyor. Radyo
1: D. Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam edecek.
2: Reklam.
3: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Opet doldur kazan.

0: masrafsız. Ayrıntılı bilgi halkbank.com.tr ve kurumsal diyalogda.
1: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
2: Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.
3: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
4: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
5: Bana göre yenilikçi olmalı.
6: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
7: Bana göre vizyoner olmalı.
8: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
4: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuvvet Türk.
9: Sağlam bankacılık.
10: Nissan'da bahar coşkusu. SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi %80 ÖTV avantajıyla 2.249.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni bekliyor. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
12: Reklam.
13: Radyo T. Yağlar Et'in sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

Evet, yayınımızın yavaş yavaş sonuna gelirken atlamadan hemen önümüz bayram. Şimdiden hepinize sevdiklerinizle güzel bayram sofralarınızda buluşmayı niyet ediyorum. Huzurlu, sağlıklı, paylaşmayı canı gönülden yaparak ihtiyaç sahiplerini kurbanlık etlerimizden de dağıtmayı da nasip etsin Rabbim diyorum. Çünkü önümüz Kurban Bayramı ve çok da güzel bir bayram niyet ediyorum hepimiz için. Bayram paylaşmaktır biliyorsunuz. Olmayanlara dağıtmaktır. Paylaşmak güzeldir. Bizim dinimizde de paylaşmak çok önemli. O yüzden de lütfen bu bayram ihtiyacı olan insanlara, ihtiyaç sahiplerine, bu ihtiyaç sahipleri evet olumsuz yaşayan insanların yanı sıra küçük paticiklerimiz, hayvanlarımız da keza aynı şekilde. Yardıma muhtaç her canlı, kalbi atan her canlıya lütfen elimizden gelen yardımı da yapalım. Tekrardan Kurban Bayramımız kutlu olsun diyorum, mübarek olsun diyorum. Bir yayınımızın daha sonuna geldik. Umarım bir soru üzerinden gittik bazı şeyleri ama katkı olmuştur. Radyosunu açan, radyodayı dinlerken mesela bir anda denk gelip de ya evet bu sorunuma da böyle bir şey yapmam gerekiyormuş, demek ki bunu dinlemek nasipmiş bana deyip gerçekten mucize değil de kesinlikle bunu dinlemem gerekmiş dediğiniz anı yaşamışsınızdır. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Selin Aptekin'de Olmazlar Olur haftaya tekrar sizinle olacak. O yüzden de haftaya kadar lütfen kendinize iyi bakın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19. İzmir hafif yağmurlu, aralıklı güneşli 25. Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15. Aspendos Ensemble saat 21. DJ Haluk Sarıtaş saat 22. Aşkın Nur Yengi. 23 Mayıs Cumartesi saat 21. DJ Oğulcan Gümüş saat 22. Melek Mosso. 24 Mayıs Pazar saat 21. DJ Gökhan Sakaltaş. Ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bre. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22, 23, 24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam.
4: Şimdi çocuklar çok havalı. Çünkü artık kendi kredi kartları var. Siz de çocuğunuzu Garanti BBVA müşterisi yaptıktan sonra şubelerden veya mobilden Bonus Cool'a başvurun. Alışveriş limitlerini düzenleyip alışveriş yapacağı sektörleri belirleyin. Harcamalarını da mobilden kolayca kontrol edin. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Bonus Cool.

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz. Fiber hızında
3: hep edim, havada karada çekerim. Yüksel abi, üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Fiber hızında
4: hep edim, havada karada çekerim. Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde 5G.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.

Her sokak başında suya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul yağmurlu, sıcaklık 19 derece. Ankara ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 19. İzmir hafif yağmurlu aralıklı güneşli 25. Antalya ani şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlı 23. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı 19. Ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Akyaka. Gökova Körfezi kıyısında bulunan Akyaka, Türkiye'de karavan kültürünün en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Çam ağaçlarının arasında konumlanan kamp alanları, denize yakın yapısıyla kamp ve karavan yolculuklarına konforlu bir ortam sağlıyor. Gün içinde Azmak Nehri çevresinde vakit geçirmek, akşamsa doğanın içinde dinlenmek isteyenlere Akyaka rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D.
2: Alanya Uluslararası Kültür, Sanat ve Turizm Festivali 24. kez sanatseverlerle buluşuyor. 22 Mayıs Cuma saat 19.15 Aspendos Ensemble, saat 21 DJ Haluk Sarıtaş, saat 22 Aşkın Nur Yengi, 23 Mayıs Cumartesi saat 21 DJ Oğulcan Gümüş, saat 22 Melek Mosso, 24 Mayıs Pazar saat 21 DJ Gökhan Sakaltaş ve saat 22'de kapanış konseriyle Goran Bre- Covid. 24. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali 22-23-24 Mayıs tarihlerinde Rıhtım Şelale Önü ve Alanya Belediye Sarayı arkasında. Medya sponsoru Dream Tour.

Bir de sana çıksa neler yaparsın? Çılgın sayısal loto katlandı. Çılgın ikramiye tamı tamına 1 milyar lirayı aştı. Çılgın sayısal loto en yakın bayinizde ve Milli Piyango Online'da.

saçlar, Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

0: Radyo D. Kamu spotu.
1: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
2: İmza Sevinç Aksu.
3: Lösev hayat verir.

Önemli, heyecan verici, eğlenceli, bilgilendirici, vazgeçilmez, bazen de tamamen gereksiz her şey. Kısacası enerji.

0: Bu bayramda da hayata lezzet katan tatları paylaşmak dileğiyle nice güzel bayramlara.
1: Bağdat hayata lezzet katan tat.
2: Çeşit çeşit getir. Bir mutluluk, bir mutluluk, bir mutluluk getir.
3: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Korkma.
1: Kardeşini görmeye giden Zeynep'e büyük şok.
0: Buradayım, bırak kardeşimi.
2: Abla, gözümü seveyim, git lütfen, git lütfen.
1: Zeynep'ten gözü kara hamle.
3: Zeynep!
1: Güller ve Günahlar yeni bölümüyle bu akşam saat 20'de Kanal D'de.
4: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Veni vidi göz.

0: kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman Tüneli.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
2: Karadeniz'in ve dünyanın kaliteli çayları Doğuş Çay ustalığıyla harmanlandı. Sadece 15 dakikada demlenen Doğuş Black Label'ın yoğun demiyle günün her anına lezzet katın. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay.
3: Fule Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.
1: Hep güzel çay, Doğuş Çay. Hep güzel çay, Doğuş Çay.
4: Reklam.
1: Radyo Tek.
5: Ön bizim için böyle manalı bir gündür arkadaşlar. Uyumayın.
6: Ladies and gentlemen, this

0: Bu hikaye yeni başlamıyor. Sadece artık anlatılmaya hazır.
1: Kanal D ekranlarında yepyeni bir dizi. Daha 17.
0: Ben 6 yaşından beri kardeşimi arıyorum. Nereye gitmem gerekiyorsa gideceğim ve kardeşimi bulacağım.
1: Geçmişin peşinde...
2: Ailemize yeni büyüye katılıyor. Ama bu kardeşim annemle ilgisi yok.
1: Sırların gölgesinde sürükleyici bir hikaye.
2: Bu baba tarafından.
3: Senin sahip olduğun hiçbir şey aslında sana ait değil.
4: Kral olan sen değilsin. Kral olan o.
1: Soluksuz izleyeceğiniz yeni dizi Daha 17, 31 Mayıs Pazar akşamı saat 20'de Kanal D'de başlıyor.
5: Ev kurmak sizden, teknolojileri MediaMarkt'tan. Hayer 11 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 29.999 lira. Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, çeşit çeşit teknolojiyi keşfedin. Son gün 26 Mayıs. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
6: MediaMarkt.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira parafara hediye. Üstelik parafaralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde parafara güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Bayram ihtiyaçları sizde, teknolojileri MediaMarkt'ta. Derin dondurucudan çay makinesine, mini fırından mutfak şefine, bayramda ihtiyacınız olan teknolojiler MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Bayrama özel teknolojileri keşfedin. Son gün 31 Mayıs. MediaMarkt.

Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: olmaz canım.
1: Ne kadar bitmek bilmezse bilmesin o soğuklar, yağmurlar, fırtınalar eninde sonunda güneş yüzünü gösterir, ısıtmaya başlar, dallar çiçeklenir. Sonra manav tezgahları renklidir, meyveler çeşitlenir. Kiraz da bunlardan biridir. Kiraz gelmekte olan yazın habercisidir. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Güncel Gürsel Artıktay var. Güncel Gürsel Artıktay'la hem uzun bir zamana yayılan müzik yolculuğunu hem de yeni şarkısını konuşacağız. Solistler geçidinde birbirinden kıymetli solistlerimiz, stüdyoda saygıdeğer dinleyicilerimizin önünde şarkılarını söylemeye hazır. Takdimcimiz Elhan da hazır. Peki siz hazır mısınız? Kavrometre köşemizde bugün ünü dünyaya yayılmış Portekizli şarkıcı Linda de Souza'nın şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Bakalım Türkiye'de kimler Linda de Souza şarkıları söylemiş. Mevzu 80'lerde bugün her dönem hit şarkılara imza atmasıyla ünlü Selami Şahin'in 80'lerde fırtınalar estirmiş besteleri var. 80'ler pop müziğine Selami Şahin damgası. Ve Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta bugün Yonca Lodi'yi ağırlıyoruz. Yonca Lodi ile biraz eskileri, biraz bugünleri ve yeni projesi düet listesini proje kapsamında yayınlanan ilk şarkısını konuşacağız.
2: Yeter Ki Müzik Olsun.

Geçtiğimiz yıllarda Kiraz Mevsimi adını taşıyan bir romantik komedi, bir yaz dizisi çok sevilmiş. Dizinin Aydilge tarafından seslendirilen bu şarkısı da epey dillere düşmüştü. Şarkıda da bahsi geçtiği üzere kısadır kiraz mevsimi. Mayıs ortalarında başlar, Ağustos'a kalmadan biter. Sezen Aksu da şarkısında geçen ömre bir referans noktası almış kiraz mevsimini. Kalan ömre kaç kiraz mevsimi sığacağını dert etmiş. Kim bilebilir ki? Galiba kimse. Bir o-

0: Yeter ki müzik olsun.
1: Gündüz uykulardayım, gece başlar sancılar. Durmadan firardayım, sırtımdan inmez acılar. Hep aldattım, aldattım, onlar anlamadılar. Hep aldattım, aldattım, onlar anlamadılar. Ben...

Vatan gülüm, bugünleri yakan dünüm. Yandı söndü kandilim, düşmanları sokan dilim. Hep kanattım kanattım, onlar ağlamadılar. Hep kanattım kanattım, onlar ağlamadılar. Ben

0: yam yalan.
1: Aşılanmamış kiraz ağacının meyvesine acık kiraz deniyor. Can Bonomo da şarkısında kendisini acık kiraz olarak tanımlayarak edebi bir metafor yaratmış. Mustafa Ceceli ise arada yaş farkı olan bir aşk hikayesini anlatırken kullanmış kiraz metaforunu. Geçti ömrün baharı, bu yaz da olmaz kiraz.

0: sen yaşına.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
2: Yeter ki müzik olsun.
1: Yavuz abi merhaba.
3: Yavuz abi merhaba.
4: Yavuz
3: abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
6: Yavuz abi merhabalar. Nasılsın?
4: Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
5: Merhabalar Yavuz abi.
3: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi
5: merhaba.
4: Merhaba
5: Yavuz abi.
7: Merhaba Yavuz abi.
8: Merhabalar Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
1: Yavuz abi merhaba.
9: Yavuz abi selamlar.
4: Yavuz abi.
10: Merhaba Yavuz abi.
11: Merhabalar Yavuz abi.
4: Selamlar Yavuz abi.
12: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: müzik eğitimi geçmişin var. Biraz anlatır mısın bize nasıl başladı müzik yolculuğun, nasıl devam etti?
1: Evet, aslında müzik yolculuğum benim tam bitti derken başladı. Çünkü 2019 evvelinde çok fazla müzikle uğraştım, grup müzikleri vesaire. Artık bir yerden sonra bıraktım, grup müziği yapmak zordur biliyorsun.
0: Tabii.
1: Dedim artık kendi kendime yapacağım bunları vesaire. Tam o anda işte fade out müzikle yolumuz kesişti. Derken kendimi tam bitiş anında yeni bir maceraya girerken buldum. 2019'da ilk çalışmamızdı, iki şarkı yayınlandı, Uzak Yolla Umut. Öyle başladı bu serüven. Hala aynı müzik şirketiyle çalışıyorum. Üretmeye devam ediyorum.
0: Ama bence biraz müzik eğitiminden de bahsetmelisin. O önemli
1: Ha, öyle.
0: çünkü.
1: Evet, müzikoloji ve müzik teorisinde doktora yaptım. Halen aynı alanda doktor öğretim üyesiyim. İşin akademi kısmında da uğraşıyorum müzikle. Bu beni gerçekten hem yaptığım müzik için hem de yaptığım müziğin üzerine düşünmek açısından gayet besleyici bir alan ve meslek. İki mesleğimi de çok seviyorum. Şimdi ikisini beraber yürütmeye çalışıyorum. Ne kadar becerebilirsem artık.
0: Müzikoloji, müzik teorisi eğitimi, çalışmaları ve bir yandan da icracı, besteci, şarkıcı olarak müziğin içinde olmak zor sanki biraz. Hani bazen of ya keşke daha az müzik bilseydim de öyle müzik yapsaydım dedirtiyor mu sektör sana?
1: Yok, zor ama keyifli. Zaten bu akademisyenlik ülke şartlarında çok ideal gerektiren bir meslek olduğu için bazı şeylerden vazgeçmeniz, en başında kabul etmeniz gerekiyor bazı şartları. Dolayısıyla ben en başında kabul ettim. Yaptığım müziğe de yansıyor aslında. Daha üzerinde düşünerek, daha bilerek yapıyorum. Yani bu duyguyu kaybetmiyor. Tam tersine daha bilinçli duygularla yapıyorum müziğimi. Ama müziği yaptığım sürece işin akademik kısmını da sürdürmeyi düşünüyorum. Çünkü beni çok fazla besliyor o alan.
0: Peki o taraf mı yani akademik taraf mı sahne stüdyo tarafı mı daha baskın senin için?
1: Benim için şu anda akademi tarafı daha baskın. Bu sebeple çok konser yapamıyorum ama hayatımın hiçbir döneminde tamamen müziğe adanmış bir zamanım olmadı. Ama bu yazdan itibaren böyle bir sene kendimi tamamen müziğe adayacağım bir zaman ayırdım kendime. Bakalım ne olacak. İşte bu dönemde de olabildiğince Türkiye'de bir yerlere gitmek istiyoruz. Hep böyle belirli yerlerde konser verebiliyorduk ama şimdi daha çok şehir gezip daha fazla müzik yapma üzerine bir sene geçirmek istiyorum. Bakalım ne olacak.
0: Ama tabii bir taraftan şöyle de bir durum var. Sen şimdi bir dönem film müzikleri de yaptın. İşte stüdyoda başka müzisyenlerin prodüksiyonlarında da yer aldın. Onlar başka bir şey. Yani onlar da görünür olmak gerekmiyor. Ama şarkı söylediğin zaman ve insanların gözü önünde olduğun zaman başka bir dinamik devreye giriyor. Hangisini tercih edersin? Hangisi ön planda senin için?
1: Yani içime sinen işleri yaptıktan sonra bence hepsinin ağırlığı birbirine yakın ama sahne gerçekten bu dünyada muadili olmayacak bir duygu olduğu için onu bir tık öne koyarım sahneyi. Çünkü neredeyse her şeyi aslında o sahne için yapıyoruz biz. Bütün şarkıları, bütün o akademik kariyeri vesaire o sahne için, o insanlarla buluşmak için yapıyoruz. Dolayısıyla sahne hepsinden bir adım önde yine de.
0: Peki geçtiğimiz Temmuz ayında yeni bir albüm yayınlamıştın. Başka bir yerde, başka bir zamanda ismini taşıyan bir albüm. Şimdi o albümden bir şarkı dinleyeceğiz. Bir Ahmet Kaya cover'ı bu, Yakarım Geceleri. Onu dinlemeden önce biraz bu albümü anlatır mısın bize?
1: O albüm aslında biraz umut taşıyan bir albümdü. Yani hiç kimsenin aslında unutulmaz olmadığını, başka yerlerde, başka zamanlarda, başka duygularla tekrar tekrar aynı hisleri yaşayacağımızı vurgulamak üzerine bir albümdü. Ve daha çok aslında Anadolu temalarını işlemeye çalıştım. Yani bu yeni nesil, New Age türkü nasıl bestelenir? Onlara çalışmıştım. O albüm aslında tam olarak o tema üzerine yükselen bir albümdü. Dolayısıyla hem Anadolu teması hem de bununla birleşen bir umut teması var albümde. Geçen sene Temmuz'da çıktı. Çok memnunuz yaptığımız işten. Umarım dinleyenler de beğenmiştir.
0: Evet, dinlemeyenler de bu röportaj sayesinde haberdar oldular. Umarım
1: Muhakkak.
0: dinlerler. Hadi şimdi Yakarım Geceleri'yi dinleyelim, sonra sohbete devam edeceğiz.

0: Yakarım Geceleri. Bu Ahmet Kaya şarkısını 2025 yılında Güncel Gürsel Artıktay böyle seslendirmişti. Güncel Gürsel Artıktay bugün Yeter Ki Müzik Olsun da Yavuz abi köşesinin konu. Güncel, seni hiç dinlememişlere müziğini nasıl anlatırsın? Sence sen ve şarkıların bugünün müziği içinde nerede duruyor?
1: Yani bugünün artık türler arasındaki sınırların kaybolduğu bir alanda tam bir türle tanımlayamam müziğimi. Bu aslında çağdaş müzikte şey deniyor işte, story, hikaye anlatıcı. Belki biraz oraya koyabilirim. Yani yaşadığım hikayeleri bir yerlerden süzüp ve doğduğum, büyüdüğüm kültürle harmanlayıp bunları dinleyiciye aktarmak aslında en temel şeyim. Hı hı. Ve türler üstü bir müzik yapmaya çalışıyorum. Yani bir yandan tam olarak rock ya da tam olarak pop müzik yapan birisi değil. Yani bir yandan hem öyle ama bir yandan da bu Güncel Gürsel Artıktay'a ait bir parça olsun ya da anlaşılsın istiyorum. Ama türler üstü de olsun istiyorum. Yani bir yandan arabesk yaparken öte yandan bir rock şarkım da var. Hı hı. Lo-fi şarkılarım da var. Yani müziğin o evrenselliği içerisinde derdimi hangisiyle daha kolay anlatabiliyorsam ya da daha iyi anlatabiliyorsam onunla yapmak üzerine. Dolayısıyla onu herhangi bir türe sıkıştıramıyorum. Ama sadece hikaye anlatıcısıyım diyebilirim. Yani kendi hayatımı anlatıyorum bir yandan da.
0: Peki ideallerin, hayallerin var mı? Yani müzikte mutlaka şunu yapmak istiyorum bir gün dediğin bir şey var mı mesela?
1: Aslında var. Yani popüler müzik alanında en azından Türkiye'de hem akademide bir profesör doktorluk elde etmiş hem de bu popüler müziği yapan kimse olmadığı için Türkiye müzik tarihini böyle geçmek istiyorum. Bir yandan da akademik kariyerimi bu sebeple de sürdürüyorum. Yani bu iki işin, iki ağır işin beraber yapılabileceğini de benden sonrakilere de aktarabilirsem, eğer başarabilirsem, bu benim için şu andaki tek gayem aslında. Öğrencilerime de bunu aşılıyorum. Yani siz de bu işi hem akademide yapıp hem sahnede yapabilirsiniz diye. Şu andaki tek nihai amacım bu. Akademide başarıya ulaşmış bir popüler müzik müzisyeni.
0: Evet, çok iyi olur. Belki bu sayede akademiler de artık popüler müziği görmeye, dikkate almaya başlarlar.
1: Evet, geç bile kaldık. Çok geç bile kaldık. Yani çok geriden takip ediyoruz maalesef.
0: Değil mi? Yeni şarkını birazdan dinleyeceğiz ve onun hakkında konuşacağız ama öncesinde sorayım, başka neler var ceplerinde? Neler duyacağız senden yakın vadede?
1: Yakında yeni bir albüm için stüdyoya girdik. Demolarını tamamladım. Hepsinin vokallerini söyledim. 10 tane şarkıdan oluşan bir albüm. Yine yaza yetiştirmeye çalışıyoruz ama zor gibi duruyor. İlk şarkımızı yayınladık aslında. İçimde Saklım yayınlandı, albümden ilk şarkı. Şimdi hızlıca bir tane daha şarkı yayınlamak istiyoruz. Ve albümü olabildiğince belki yeni sezona en geç Eylül gibi yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla 10 şarkılık bir albüm var cebimizde. Onun için heyecanlıyız bu ara.
0: Hadi bakalım, o müjdeyi de almış olduk senden. Geldik yeni şarkına. Az önce sen de söyledin, İçimde Saklım. Hadi sen anlat bize bu şarkının hikayesini.
1: Bu şarkının hikayesi aslında bambaşka bir yerden çıkmış bir hikaye. Bu şarkıyı ben bir şehre yazmak istiyordum. O da o şehirde Ankara'ydı. Ankara'ya bir şarkı yazmak istiyordum. Oradan yola çıktım. Daha sonrasında Ankara'da yaşadığım duygulara evrildi bu şarkı. Ve içinde saklım ortaya çıktı. Benim müzik kariyerimin en başından itibaren böyle bir cümlem var, içinde saklım odur diye. O yerine siz ne koyarsanız koyun. Ama herkesin içinde bir o saklı olduğuna inanıyorum. Bu şarkı da aslında o mottoya ithafen bir şarkıydı. O şeyi devam ettiriyorum, o temayı devam ettiriyorum. Hı hı. Dolayısıyla öyleydi. Yani bir şehre yazılmak için yola çıktım ama o şehirde yaşadıklarıma yazmış oldum.
0: Peki hadi onu dinleyelim şimdi de ve onunla sana veda edelim. Güncel Gürsel Artıktay söyleyecek, İçimde Saklım. Güncel, çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Herkese selamlar.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Sağ olun.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyicilerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Ezgileri, nameleri, notaları, güzel sözleri, güzel sesleri sizlerle birlikte dinlemek. Her hafta bu programda sizlerle birlikte olmak ne güzel. Ben Elhan, sizleri saygıyla selamlıyorum. Yeter ki müzik olsun solistler geçidi programına. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün Yeter Ki Müzik Olsun'a hafif müziğimizin son dönemde çok sevilen bir sesiyle başlıyoruz. Mert Demir. Sanatçımız geçtiğimiz günlerde Biterse Hatıran adlı yeni şarkısıyla dinleyicilerinin karşısına çıktı. Ve bugün o şarkıyı bir kez de sizler için söyleyecek. Alkışlarınızla, huzurlarınızda Mert Demir.

Mert Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi şöyle kıpır kıpır, hareketli bir parça dinleyelim mi? O halde genç sanatçımız Işıl Ayman gelsin ve bize "Seviyorum ulan" desin. Evet, esprili ve neşeli parçasıyla Işıl Ayman geliyor efendim. Alkışlar mıyız?

Işıl Ayman'a çok teşekkür ediyoruz. Dilerseniz biraz da Türk halk müziği diyelim. Bugün bir Erzincan türküsü dinleyeceğiz. Salih Dündar'dan alınan ve Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen bu türküyü eminim hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Keklik gibi kanadımı süzmedim, murad alıp doya doya gezmedim. Bu güzel türküyü bizlere Anıl Bektaş seslendirecek. Alkışlarınız Anıl Bektaş için.

Anıl Bektaş'a çok teşekkür ediyoruz. Sırada Yiğit Seferoğlu var. İlk kez 2016 yılında yayınladığı kısa çalarla dinleyici karşısına çıkan sanatçımız, o gün bugün şarkılarıyla adından söz ettiriyor. Bugün bize en yeni şarkısını seslendirecek. Şarkının adı Külü Bile Yok. Kuvvetli alkışlarınızla Yiğit Seferoğlu sizlerle.

Seferoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi bugün de solistler geçidimizin sonunda Türk Sanat Müziği var. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in beste ve güftesine imza attığı Nihavend makamında bir eser. Bir Demet Yasemen, aşkımın tek hatırası. Bu güzel şarkıyı sevdiğimiz bir solisten, Göksel'den dinlemeye ne dersiniz? O halde alkışlarınızla Göksel'i mikrofon başına davet ediyorum.

0: Göksel'e çok teşekkür ediyoruz. Solistler geçidi bu hafta da burada sona erdi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Solistler geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun, lounge'ın kapısı birazdan açılacak. Burada kalın.
0: Yeter ki müzik olsun.

0: Sene 1999'du, 25 yaşında bir genç kız kendi adını taşıyan ilk albümüyle müzik dünyasına merhaba diyordu. Sana bir şey olmasın, o albümde yer alan şarkılardan biri, o genç kızın adı ise Yonca Lodit. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor ve şu dakika itibarıyla Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısının önündeyiz. Popüler müzik dünyasında 27 yılı devirmek, devirirken kendini, ismini korumak hiç kolay değil. Bu işin bir sırrı olsa gerek. İyisi mi? Şimdi gelin Yeter Ki Müzik Olsun Lounge'ın kapısını aralayalım ve içeride bizi bekleyen Yonca Lodi'ye soralım. Yonca, sen nasıl devirdin bu 27 yılı?
1: 27 gün gibi. 27 gün gibi. Yani zamana bakınca gerçekten 27 gün gibi. Ama koskoca bir macera tabii. Neler neler yaşadık, neler neler geçtik. İnsanın böyle ara ara kendiyle hesaplaştığı, hayatının muhasebesini yaptığı zamanlarda ya bu da olmuştu, bu da olmuştu diye oturup düşünüyorsun. Ama yaşarken tabii içinde böyle insanlar hayatın bu kadar zamanının geçtiğini farkına varmıyorlar.
0: Değil mi?
1: Benim iyi ki dediğim bir mesleğim var. İyi ki dediğim bir meslek hayatım var. İyi ki dediğim de bir kariyer hikayem var. Çok mutluyum bu şekilde lekesiz ve gerçekten sürdürülebilir olduğu için.
0: Peki tabii biz seni 99'da tanıdık ama öncesi de vardı. Hem müzik eğitimin hem sahne deneyimin vardı. Az önce sana bir şey olmasını dinledik. İlk albüm, o ilk albüme girdin, kayıtlar yapılıyor stüdyoda. Nasıl hatırlıyorsun o günleri?
1: Ya heyecanımı böyle hani stüdyoda şarkı söyleme deneyimim çok fazla yoktu. Ben konservatuara girdiğim sene Atil Özdemiroğlu ile tanıştım. Ve Atil Özdemiroğlu'nun stüdyosunda konservatuar öğrencileri, şan öğrencileri olarak birkaç arkadaş bazı reklam jingle'larını seslendirdik. Tek tecrübem oydu açıkçası. Hı hı. Yani mikrofonla, stüdyo mikrofonuyla tanışmam o kadarcıktı. Daha çok sahnedeydim, sahnede şarkı söyleyen bir solistim. Sonra tabii stüdyo şarkıcılığı çok kolay bir şey değil. Şeydeki gibi adrenalinle beslenmiyorsun sahnedeki gibi. Daha stabil olmak gerekiyor. Bir de stüdyoda tabii eskiden böyle değildi. Yani bir günde, üç günde, beş günde iş yapılmıyordu. Yani aylar aylar geçiyordu bir albüm hazırlamak için. Evet. Ve o stüdyoda yaşanıyordu. Ben çok şükür ki o günleri ucundan yakaladım ve stüdyoda yaşadığım günlerin eseridir bir sürü albümüm. Hı hı. Çok güzel bir deneyimdi tabii, muhteşem. Bir de çok önemli müzisyenler ilk albümden itibaren bana destek verdiği için birazcık o böyle şeyin tadını, nasıl söyleyeyim, çıraklığın tadını çok böyle keyifle çıkardım.
0: Evet.
1: Ama çok güzel bir macera. Bugün hala böyle keyifle hatırlıyorum. Arada o stüdyoya tekrar gidiyorum, başka işler de yaptım orada sonra. O her köşesinde bir anım var ve o ilk albümün anıları çok değerli gerçekten.
0: Değil mi? Peki sen müziğinle ve tavrınla başından beri hep ayrı bir yerde durdun. Hani çok görünür olma derdine düşmedin. Müziğin dışında adın başka konulara hiç karışmadı. O çılgın kalabalığın, o rekabetin de sanki hep dışındaydın. Bu işi evet, biraz zorlaştırdı mı senin için?
1: Yani şöyle, yavaşlattı diyebilirim. Ama dinleyici gerçekten yeteneğin, çabanın, emeğin ve iyi şarkının hakkını öyle veya böyle veriyor. Onu söyleyebilirim. Hı hı. Ben 18 yaşından beri şarkı söylüyorum ve 18 yaşından beri benim geçinme yolum şarkı söylemek, öyle söyleyeyim. Ben her dönem çok şükür sahnede oldum, her dönem çalıştım. Albümlerimin arasında yıllar yıllar varken de çalıştım. Çok kısa zaman albümler, şarkılar çıkardığımda da çalıştım. Yani benim için orası hep böyle bir farklı bir yerdi. Yani bir şeyle beslenmek zorunda hissettiğim bir yer olmadı hiçbir zaman. Çünkü orası benim en doğal olduğum, en mutlu olduğum yerdi. Hala da öyle. Hı hı. Sahneyi hep ayırırım o yüzden. Hani sahne benim için bambaşka. İşin en büyülü tarafı sahne. Bir şeyle beslemek zorunda olmak, ya ben olduğum gibi yaşıyorum ve sansasyonel hiçbir şeyden bir çok fazla belki utanma duygum yüksek. Belki o olabilir. Utangaçlığım var belki birazcık, o olabilir. Abuk subuk başlıklarla seyircimi hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Çünkü aramızda çok ciddi bir ilişki var. Çok samimi, sıcak ve gerçek bir ilişki var. Dördüncü kuşağa gidiyoruz neredeyse. Artık kuşaklar geçti yani. Hani ben de büyüdüm onlarla. Ben de çok küçüktüm başladığımda.
0: Evet.
1: O yüzden de o gerçek ilişkiyi, aa sen de mi cümlesini duymak istemiyorum kimseden galiba.
0: Aslında az önce de söyledin ama ben yine de soracağım. İyi ki böyle yapmışım mı, yoksa keşke biraz daha agresif olsaydım mı?
1: İyi ki böyle yapmışım, çünkü ben hani benim tek sadakatim müziğime. kariyerime, işime. Yani şundan dolayı şöyle işte bir takım ahlak kuralları falan gibi böyle beylik laflar etmeyeceğim. Ben karakterime ve kendi hayat yolculuğuma uygun bir şekilde yaşadım işimi. Hı-hı. Öyle söyleyeyim. Yani hani bir şeyler birilerine örnek olmalıyız falan. Peki böyle şeylere çok inanmam yani. Öyle konservatif taraflarım yoktur aslında.
0: Evet.
1: Tamamen doğalında gelişti. Öyle söyleyeyim. Ben sadece şunu düşündüm. O diyorsun ya ilk albümde neler yaşadın. O sahnede olduğum dönemler, o albüm öncesi de hep şunu söyledim. Bu işi yapmaya karar verdin mi? Verdim. Ömürlük olsun.
0: Hı hı.
1: Ömürlük olmasının da formülleri aslında çok belli. Yoksa çok kolaydı. Yani hani bir takım teklifleri değerlendirmek, bir takım farklı yollara girmek, daha sansasyonel işler yapmak hiç zor bir şey değildi yani.
0: Peki sana bir şey olmasın, senin Spotify'da en çok dinlenen şarkın olmuş. Şöyle bir baktım.
1: Hı hı.
0: YouTube'daysa Emanet daha önde gidiyor.
1: Hı hı.
0: Şimdi Emanet'i dinleyeceğiz ama 2021'de yapılmış akustik versiyonunu dinleyeceğiz. Nedir bu şarkının sendeki yeri?
1: Emanet benim mihenk taşlarımdan bir tanesi tabii ki. Kariyerimde çok önemli. Tabii daha çok seyredilmesinin sebebi tabii diziyle çok bütünleşti.
0: Evet.
1: Aslında dizi için yapılmadı şarkı. Şirketimiz aynıydı. O şirketin yaptığı bir diziydi. Ve benim şarkım da o günlerde çıkmıştı. Ve şarkı o kadar, yani onlardan dedilerken bu şarkı bu kadar bir yakışır bir diziye. Bunu biz kullanalım. Tabii ki kullanın. O zaman dizilerin, şarkıların dizilerle patlama ihtimali veya öyle bir moda, öyle bir şey yoktu o zaman daha. Ve tabii ki o yüzden daha çok seyredilmiştir. Çünkü dizi de çok, anımızda çok önemli bir yeri olan bir dizi. Yani şarkı benim için çok önemli bir şarkı tabii ki. Kariyerime devasa katkıda bulundu. Zeki'nin de ilk yaptığı şarkılardan bir tanesi. Zeki'nin kariyerine de çok çok büyük faydası oldu. Çünkü onun besteci olarak da gerçekten başlangıç noktası olabilir Emanet. Benim için de çok önemli. Bir devrin kapanıp yeni bir devrin açılması gibi bir şeydir Emanet zamanı.
0: Peki hadi onu dinleyelim, sonra sohbete devam edeceğiz.
1: Anlaştık. Sen...

0: Emanet Söz ve Müziği Zeki Güner'e ait bu şarkıyı Yonca Lodi'nin 2021 kaydıyla dinledik. Yonca Lodi bugün Yeter Ki Müzik Olsun Lunch'ta konuğumuz. Yonca, gelelim bugünlere. Malum 1999'dan bu yana müzik çok ciddi bir değişim geçirdi. Hem sektörel anlamda hem dinleme alışkanlıkları, beğeniler değişti. Seni ne kadar etkiledi tüm bunlar?
1: Ya etkiledi tabii. Yani şimdi aslında işte şarkı sürelerinin kısalması, ki albümler aslında bir hikaye anlatmak için vardır. Yani albüm tek şarkıdan oluşmaz. Her albümün bir teması, bir hikayesi vardır. Bir şeyler anlatma çabası vardır albümlerin. Hı hı. O albümler çok fazla yapılamıyor. Maliyetler tabii inanılmaz yükseldi. Bu kadar hızlı üretimin olduğu yerlerde tabii çok ciddi çöp üretim de var açıkçası. Yani herkes bir şeyler yapma derdinde. Kimse bir şey yapmasın demiyorum ama işte yapay zeka üretimleri tabii ki çok zarar veriyor. Daha kolay üretilebilir ve daha kolay tüketilebilir olduğu için. Çok fazla kıstas var. Dijital çok ciddi ele geçirmiş durumda artık piyasayı. Ben ki dijitalden ilk şarkı yayınlayan şarkıcılardan bir tanesiyim. Yeter'i coverlamıştım ve ilk sadece dijitalde yayınlamıştım.
0: Evet.
1: Bugünlere geleceğini, bu derece geleceğini öngörmemiştik ama bir yerlere geleceğini öngörmüştük. İşte çok fazla öğrenmek, yani sürekli öğrenmek zorunda. Şimdi ben yine bu şarkının yapımcılığını da ben yaptım ilk defa ve bir sürü şey öğrenmem gerekti. Hani bu böyle yapacağım, bunu böyle, bu böyle, bu böyle diye. Yani o şey günleri tabii insan özlüyor. Kaset kuyruğunda, CD kuyruğunda olduğumuz günleri, çocukluk günlerimizi ben özlüyorum açıkçası. Ama devir bu devir, yani global bir şey bu, yani sadece bu ülkeye özgü bir şey değil. O yüzden de bakalım nereye gidecek, göreceğiz. Elimizden geldiğince ayak uydurmaya çalışacağız.
0: Evet, yapımcılığını da ben yaptım bu şarkının dedin az önce. O şarkı hangi şarkı? En yeni şarkın İncir Ağacı, Murat Güneş'le evet, birlikte evet. Seslendirdin.
1: Evet.
0: Bir düet projesinin ilk şarkısıymış bu bildiğim
1: evet,
0: kadarıyla.
1: Evet.
0: Biraz anlatır evet. mısın bu projeyi bize?
1: Ya ben seviyorum paylaşımlı işleri. Bu kadar yıldır da hakikaten güzel iş arkadaşlıklarım, iş birlikteliklerim oldu. Ben de dedim ki hani bunu bir düet listesi adı altında bir projede birleştirsem, yani bir çatısı olsa bu işin. Hadi o zaman dedik. Murat tabii ki ilk kişi olacaktı. Zaten hani çok birlikteliğimiz var bugüne kadar. Onun bende henüz yayınlanmamış şarkıları da var. Onlar bitti ve yayınlanacak. Murat'la başladık. Sonra sürpriz isimler, sürpriz ters köşe isimler. Hani farklı müzik türlerinden isimler. Böyle ara ara tekliler çıkacak. Ara ara düetler çıkacak. Sonra bir albüm haline gelecek. Sonra da artık nefes alıp da başarabilirsem yeni albüm yolunda gideceğiz.
0: Peki İncir Ağacı'na gelelim o zaman. Nedir bu şarkının hikayesi?
1: Ya bu şarkının hikayesi birazcık aslında eski. Murat'ın çok eski şarkılarından bir tanesi. Benim zamanında dinleyip, Murat henüz şarkıcılık kariyerine başlamamıştı. Dinleyip, ya Murat bunu hemen söyle ve yayınla dediğim bir şarkı. Aklımda kalmış bir şarkıydı. Hı-hı. Sonra biz 5. mevsimi yaptık birlikte. O şarkı da bir kenarda kaldı ama benim hep böyle adıyla ve kendisiyle hep böyle aklımın bir köşesindeydi. Sonra bu işte düet listesi hadi yapıyoruz işte dedim de Murat hadi birlikte yapalım ilki diye birbirimize söylediğimiz zaman Murat dedi ki dur bir şarkı bakalım dedi. 2 gün sonra bana bu şarkıyı gönderdi. Ben tabii çığlık attım. Aa bu şarkı vardı hadi gerçekten şahane olur falan diye. Birlikte söylemek nasipmiş yani. Hani benim hiç unutmadığım şarkılarından bir tanesiydi. Ve gerçekten 15 sene geçti neredeyse üstünden dinlediğimden bu yana. Bugüne bu şekilde nasip oldu yani ben yani bazı şeylerin gerçek zamanın olduğuna çok inanan biriyim. Evet. Bir kere daha kanıtlandı böyle oldu.
0: Peki hadi onu dinleyelim şimdi de ve onunla sana veda edelim. Yonca Lodi tamam. ve Murat Güneş birlikte söyleyecek İncir Ağacı. Yonca çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın
1: ben
0: için.
1: Ben teşekkür ederim Yavuzcuğum. Çok teşekkürler. Her zamanki çok keyifliydi.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.

aynı yıl, yani 1985 yılında Ferdi Özbey'in aynı albümde seslendirdiği bir başka Linda de Souza şarkısı daha vardı. Önce şarkının orijinaline kulak verelim.

Ajorisi Ajoraya. Linda de Souza'nın yine 1984 çıkışlı bir şarkısı bu. Ferdi Özbeğen bu şarkıyı yine Ülke Aker'in yazdığı Türkçe sözlerle seslendirmiş. Şarkının Türkçe ismi ise Hep Böyle olmuştu. Hep

Fas. Bu kez 1980 yılından bir Linda D'Souza şarkısı dinliyoruz. Bu şarkıyı da Ferdi Özbey'in sesinden hatırlayanlar çoktur eminim ama aslında şarkının Türkçe versiyonunu ilk seslendiren Ferdi Özbeğen değil, Nilüfer olmuştu. 1984 yılında Ülker Ker'in yazdığı Türkçe sözlerle. Söyleyemedim, Nilüfer.

Linda de Souza Portekizce ve Fransızcanın yanı sıra İspanyolca şarkılar da söyledi. Kimi şarkılarının bu dillerde farklı versiyonları da yayınlandı. Dinlemekte olduğumuz şarkı da de Souza'nın 1989 yılında yayınlanan İspanyolca albümünde yer alıyordu. Kesi Kena. Şarkının Türkçe versiyonu Fikret Şeneş'in yazdığı sözlerle Ajda Pekkan tarafından 1990 yılında seslendirilmişti. Yaşanası dünya.

0: Mevzu 80'ler. Şinanay'da yavrum şinanay,
1: şinanay'da şinanay, hopa şinanay, şinanay. 80'lerde arabesk pek modaydı. En çok satan plaklar hep arabesk türündeydi ama arabesk şarkılar tek kanallı televizyon ve radyoda yayınlanmıyordu. Neyse ki şarkıları pop müzik tarzı ve tavrına rahatça uyabilen Selami Şahin gibi bir bestecimiz vardı. Popçular da ne yaptı? Selami Şahin şarkılarına adeta kapıştı. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

Nilüfer 1979 yılından itibaren albümlerinde Türk müziği ve arabesk şarkılara da yer vermeye başlamış. Tabii Selami Şahin şarkılarını da ihmal etmemişti. 1982 yılında yayınlanan albümünde yer alan Tanrım bu şarkılardan biriydi.

80'lerin hemen başında Nil Burak ve Salim Dündar tarafından plak yapılan Boş Vere Boş Vere o günlerde Selami Şahin'in en büyük hitlerinden biri oldu. Dilden dile dolaştı ve çok sevildi. Öyle ki Nil Burak'ın başka bir adla yayınlanan albümünün ikinci baskısında ismi değiştirildi ve Boş Vere Boş Vere yapıldı.

70'lerde Selami Şahin besteleriyle popüler müzik dünyasında dikkat çekici bir çıkış yapan Gülistan Okan, 1981 yılında tamamı Selami Şahin bestelerinden oluşan bir albümle dinleyici karşısına çıktı. O günlerde Ümit Besen'in de albümüne aldığı Alışmak Sevmekten Zor, Gülistan Okan'a büyük bir başarı getirdi.

80'lerin ilk yarısında birer ikişer adını duyurmaya başlayan piyanist şantörler de Selami Şahin bestelerini mutlaka repertuarlarına alıyorlardı. Şahin'in büyük hitlerinden Gözler Kalbin Aynasıdır da ilk kez Atilla Yelken tarafından plak yapılmıştı.

80'lerde Selami Şahin bestelerini seslendiren isimlerden biri de Zerrin Özer olmuş. 1985 yılında yayınlanan albümünde iki Selami Şahin şarkısı birden söylemişti. Seninle Başım Dert'te o şarkılardan biriydi.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

Hepsi zamanın ötesinde. Müzik yolculuğunun tadını çıkar. Radyo D'de zaman tüneli.

Gerçek ne var hayatta? Hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin. Ayrı ama bil başarırım. Sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

Gülümse. Gülümse. Hatırla. Hatırla. Hisset. Hisset. Zaman tüneli seninle. Burası Radyo D.

0: durumdayım ama gene temizim. Boğuluyorum, o benim denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedin diyor delisin.
1: Sıradaki şarkı uzaktan kumandayı arayanlara gelsin.
2: Radyo D, hayatın içinde.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.